Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 21, Ankara 17, İzmir 25, Antalya 28, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.90.

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Arış, Pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre artisi var.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun ilerliyor. Temde Adımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla yoğun seyrediyor. Ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var. Umran
5: Oto Ekspertiz. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Harami Dere 5 yol incirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla yoğun seyrederken Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını

sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla yoğun seyrederken Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
6: Umran Oto Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler.
7: En güncel haberler.
6: istanbulfm.com.tr

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.

0: biz.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Doktor,
1: müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.

sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99,

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

rakı olmasın, şarap olmasın, madem sen yoksun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Vallahi saat 10.30-11 gibi miydi? Neydi, ben sosyal medyamda story'de paylaşım gerçekleştirdim. Orada dedim ki dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Masanda resmin var, kaldırmıyorum. Bu şarkıyla paylaşım yaptık ama yani şu dakikalarda bakıyoruz 20 derecelik hava sıcaklığı ve biraz da güneş var. Yani nereden çağırdık, nasıl olduk? Şimdi valla dün eve giderken de böyle birazcık silik de olsa gökkuşağını yakalayabildik. Yani gökyüzüne bakıyorsunuz çok net gözükmüyor, bulutlar falan filan var ama sanki böyle o bulutların sis bulutunun arasında kaybolmuş ama biraz da kendisini göstermeye çalışan bir gökkuşağını fotoğrafladım. Evet, fotoğrafladım. Gökkuşağının altından geçemedik ama. Yani böyle bir şey vardır ya, gökkuşağının altından geçmek. Ha işte geçerseniz dilekleriniz yerine geliyor şeklinde böyle rivayetler vardır. Hiç denediniz mi? Ha. Şu dağın arka tarafı falan dermişim gibi. Şimdi İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net başladı. Güzel bir cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz elbette. Ve saat 16'ya kadar da beraberiz. Keyifli bir cuma günü olacak. Buna eminim. Çünkü Yalçın.net size keyif vaat ediyor sevgili dinleyiciler. 2 saat boyunca buradayız. Şarkılarımız güzel, konularımız güzel. Bugün cuma günü olması sebebiyle beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. O bölümü seviyorsunuz. Bilmeyenler de seviyor. Hani bilmeyenler katıldıktan sonra seviyor. Aa güzelmiş ya şeklinde mesajlar da geliyor. İkinci saatte de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bir bakacağız. Tabii ki onunla alakalı detayları paylaşacağım sizle önümüzdeki saatte. Güzel bir cuma başladı Yalçın.net. İstanbul FM'deyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu vaziyet.

diyen dinleyicilerimiz de var. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sabah da bir gök kuşağı vardı. Gök kuşağı vardı. Onu da nereden anladım biliyor musunuz? Tam karşıdan karşıya geçeceğim. Bir araba yavaşladı. Hani ben böyle bir teşekkür etmek babında şoföre doğru kafamı çevirdim. Aa, bir baktım. Cep telefonuyla bir şey çekiyor. Ya video çekiyor ya fotoğraf çekiyor. Allah Allah dedim. Hani beni tanıdı mı? Ünlüyüm ya ben. Şaka şaka. Dedim neyi çekiyor acaba? Sonra bir baktım ki kafamı yukarı çevirdim. Aa, gökkuşağı. Biraz daha böyle silik vardı. Sabah onu çekmeye çalışıyor. Ama abi yani hem araç kullanırken hem de video ya da fotoğraf çekmek. Bir de ben senin önünden geçiyorum. Allah muhafaza. Yani bir şey olsaydı bana. Yani bu ülke ne yapardı bensiz? Ben onu düşünüyorum. Lütfen. Yani sevgili şoför dinleyicilerimiz, arkadaşlarımız, abilerim, ablalarım,

Yani evet, heyecanlanıyoruz değil mi gökkuşağı gördüğümüz zaman? Hemen bir çekmek istiyoruz ama yani bunu direksiyon başında yapmayalım. Yanınızda biri varsa verin telefonu, o çeksin. Yani lütfen 0544-886-1886 bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla elbette katılabiliyorsunuz. Ha, zaten ikinci bölümde yani ikinci saatte isim soy isme göre ideal mesleğinize bakacağız ya. İşte o bölüme katılmak istiyorsanız zaten bu WhatsApp numarası size gerekli olacak. 0544-886-1886 WhatsApp numaramızdır. Onu da hemen söyleyeyim. Bir kez daha hepiniz yalçın.net'e ve İstanbul FM'e hoş geldiniz.

0: frekansta.
1: Yalçın.net devam ediyor.

0: Radyo.net devam ediyor. Yalçın merhaba diyor. İstanbul'dan Cemil ben. Bahçeşehir, Harami. Bir dakika, yani Harami Dere Bahçeşehir'e mi bağlı yoksa yani nereye bağlı? Harami Dere Yakup'la olabilir mi? Beylikdüzü'ne bağlı değil. Ama Bahçeşehir'e de bağlı değil galiba. Hayır, Bahçeşehir Harami Dere bağlantı yolu diyor. Ya Yalçın, kafadan atıyorsun vallahi bazı mesajları. Bağlantı yolu bu sabah tüm dinleyicilere gökkuşağı gibi renkli bir hayat diliyorum diye de yazdı, gönderdi, fotoğrafını da çekmiş. Evet bak, dediğim gibi yani biraz böyle çok net gözükmüyor ama yine de gördük. Vallahi güzel. Selam Yalçın Bey, yayınlar diliyorum. Hava nasıl güzel ya, burada ara ara yağmur yağıyor. Dışarıda çamaşırlar asılıydı. Yok ben ya, bir öncekini okuyorum. Bir önceki mesajı okuyorum. Hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum diyor. İstanbul'dan Özlem. Ha, insan bu şarkıyı duyup da kötü bir gün geçirebilir mi acaba? Sıla, vaziyetler, evet. Yani enerjiniz yerine gelsin, gününüz, keyfiniz yerine gelsin diye tabii ki. O da söylemek lazım. Teşekkürler. İyi yayınlar kardeşim. Rotterdam'dan selamlar ve herkese hayırlı cumalar diye yazdı dinleyicimiz. Ha, bak ya, Rotterdam'ın gökkuşağı da bir baş... Çok teşekkürler valla, güzel. Yakalayanlar yakalamış, fotoğrafı çekmişler. Çok teşekkürler. İngiltere'ye gidiyoruz. Merhaba merhaba merhaba, bizi duyuyor musunuz? İngiltere'den tüm dinleyicilere selamlar ve sevgiler diye yazdı. Ha, bu sabah Emre biraz rahatsızdı sevgili dinleyiciler. Dün yayınını yaptı ama biraz böyle zor yapmıştı. Bugün dedim ki gelme yayına, dinlen. Pazartesi gelirsin dedi. Emre Mutlu biraz rahatsızdı sevgili dinleyiciler. Pazartesiye kadar dinlenince de hiçbir şey kalmayacak inşallah. Pazartesi günü sabah 7'de burada olacak, bir aksilik olmazsa. Peki devam edeceğiz. Gelin bu günün şarkısına bir bakalım. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Gökkuşağı mesajları geliyor vallahi. Görüntüler, fotoğraflar ne güzel. Şimdi Ayşe de yollamış, diyor ki dün akşam ben de çekmeye çalışmıştım. Günümüz gökkuşağı güzelliğinde geçsin o zaman, iyi yayınlar dedi. Vay vay vay. Peki. Ha bir de sabahkini de çekmiş. Bu da sabahki diyor. Evet, dün akşam biraz daha net gözüküyor. Ne diyor Mert? Yine güzel bir gün sizlerleyiz. Mert Işık, Esenyurt'tan selamlar. Çalarız ya. Onda problem yok. Aşk olsun Mert'ciğim. Peki. Yalçın Bey merhaba. İstanbul FM'i ve sizi yaklaşık 3 ay önce keşfettim.

Zaten ara ara size yazarım. Siz de okuyorsunuz hep. Muhabbetçi ve güzel bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bundan sonra sürekli dinleyicilerinizden biriyim. Aa, şimdi yıllardır Serdar'ı dinliyormuş. Serdar da bizim arkadaşımız tabii ki. Siz de artık listemdesiniz diyor. Vay vay. Vallahi senin listeye girdiysek tamam o zaman. O zaman tamamız. Bir problem yok değil mi? Çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdi ikinci saatte isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik ya. Heh, işte WhatsApp üzerinden bakacağız ona. O yüzden ikinci saatte sizin için gerekli olan numaralardan biri. Eğer ki siz ideal mesleğinizi merak ediyorsanız.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Yalçın.net devam ediyor.

akşamı, bu akşamı hatırlattı Süleyman. Diyor ki bu akşam sahada yüreğimizi ortaya koyalım. Belçika karşısında gücümüzü tüm Avrupa'ya gösterelim. İnşallah öyle bir galibiyet alalım ki herkes Türkiye'yi konuşsun. Haydi Türkiye, bu gece tarih yazma gecesi. Vay, öyle bir yazmış ki yalnız. Tribünlere oynuyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet, aslında birazcık da bahsedecektik bu akşamki Belçika-Türkiye maçından ama hatta dün soru olarak da sormuştuk. 21.45'te biliyorsunuz bu akşam saat 21.45'te Belçika-Türkiye maçı var. UEFA Uluslar Ligi. Yani baktığınız zaman bir Dünya Kupası klasmanında oynuyoruz desek yalan.

zaman olmaz. Yani ilk iki maçımızda yenildik valisi. Bu maçta dün akşam da basın toplantısında takip ettim tabii ki. Yine bilemiyorum, çok tehlikeli sorular da soruluyor Montella'ya. Soruyorlar abi, yani gazeteciler böyle. Bilgi almak istiyorlar sonuçta. Şimdi sevgili dinleyiciler, Dünya Kupası'nı şöyle bir hatırlayın. Dünya Kupası'nda da ilk maçlarda yenilmiştik. Sonra Amerika Birleşik Devletleri ile bir maç yapmıştık ki yani sonucu hiçbir şey değiştirmeyecekti. Ve Amerika'yı da yenmiştik. Yani tamam, orada başka şekilde işliyor sistem ama bu akşam gerçekten Belçika'yı yenmemiz gerekiyor. Yenmek zorundayız. Hiç puanımız yok. Grupta sonuncu sıradayız 0 puanla. Yani mutlaka bir şekilde ilerliyor olmamız lazım. Bir de averajımız da -4. Yani Belçika'ya bir 5 tane gol atacağız. Yemeden de averajı böyle dengeleyeceğiz. Sıfıra çıkaracağız. Ondan sonra ne bileyim 6. 7. golü atacağız da sonrasında averajı artıya çıkaracağız. Bilmiyorum ama ne olursa olsun bu akşam İnşallah milli takımdan bir galibiyet bekliyoruz. Bunu da hatırlatmış olduk. Teşekkürler bu arada sevgili Süleyman. Bu konuyu da, bu maçı da

0: yavaş yavaş bu saati bitiriyoruz. İkinci saat. Şimdi isim soy isme göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik ya. İşte o bölümü gerçekleştireceğiz. Biraz keyifli bir bölüm aslında. Hani hiç katılmamış olanlar için de söylüyorum. Seveceğinizi umduğum, düşündüğüm bir bölüm. Bilginiz olsun. Elimdeki program sayesinde sizin ideal mesleğinizi söylüyorum. Yani şu anda bir mesleğiniz vardır mutlaka. Çalışıyorsunuzdur ama acaba bu ideal meslek mi? Ona bakacağız. Detayları ikinci saatte vereceğim. Hiç merak etmeyin. Bu saati bitirelim. Yeni saate Sakiler grubuyla başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Güzel bir haberle başlayalım. İkinci saate 2027 yaz mevsiminin başlamasına 243 gün kalmış. Ama bir şey söyleyeceğim. Kış mevsimi sevmeyenler var aramızda. Yağmur sevmeyenler var aramızda. Vallahi bugün arkadaşım yazıyor. Yalçıncığım diyor, yağmuru sevmiyorum ama diyor, yağsın ne yapalım diyor, barajlar da boşmuş diyor. Dedim demek toprak ne kadar suya hasret ki. Önce toprak çekiyor suyu, barajlara da kalmıyor. O zaman yağsın ne yapalım, toprak da doysun barajlar da diye. Yani çok ciddi söylüyorum. Yağmurun yeğsinden hoşlanmayan, sevmeyen arkadaşlarım var. Bugün dinleyici kitleniz ileri seviye Sayın Alıca. 97 yaşında babaannem ve annem sana da çok selam söylüyorlar. İyi yayınlar dilemiş. Sevgili Aysel yazıyor. Oh, vay vay vay vay. Ellerinizden öpüyorum. Bir şey soracağım. Babaanneye şey mi çalsaydık? Müzeyyen Senar falan. Benzemez ki. Olabilirdi vallahi. Peki, çok teşekkürler. Şimdi Yalçın.net İstanbul FM'de devam ediyor. Yeni saatteyiz. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha. İkinci saat isim soy isme göre ideal mesleğe bakma saati. Zamanı onu hemen söyleyelim. İlk defa duyanlar, katılacak olanlar varsa onlar için kısaca bir anlatacağım. Yıllar önce elime geçen bir program var benim. Bu program sayesinde de sizin isim ve soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyorum. Yani sizin ideal mesleğiniz ne olmalı? Şu anda tamam, belki doktorsunuz, ne bileyim işte pastacısınızdır, ne bileyim başka bir şeysinizdir ama bu sizin ideal mesleğiniz mi acaba? Ona bakacağız. O programda adınız soyadınız yazan bir bölüm var, kutucuklar var. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul diye bir düğme var. O butona bastığım zaman o program işte o harf algoritmalarına göre sizin ideal mesleğinizi söylüyor bana. Vallahi yani tabii ki yıldızlara bakarak, ne bileyim sihirli küre, böyle bir şey yok. Sadece o program ve sizin isim soy isminizdeki harf algoritmalarıyla alakalı. Şimdi katılmak isteyenler şöyle yapacak sevgili dinleyiciler. Adınızı, soyadınızı doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor tabii ki. Yanına şu anki mesleğinizi yazıp 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Ben de bakıyorum. Adınız, soyadınız doğru şekilde ve şu anki mesleğinizi yazın. 0544-886-1886'ya gönderin. Bakalım bugün nasıl meslekler çıkacak? Kimlere hangi meslekler denk gelecek? Birazdan hepimiz göreceğiz. Bu yolda kalbimde

gerçekten merakına hani yeniliyor mu? Yeniliyor. Yani merak ediyor insan. Vallahi acaba nedir benim ideal mesleğim diye. Şimdi her zaman şöyle söyleniyor. Yalçın sen kendine baktın mı? İşte bunu her hafta bu soruyu... Evet karşılaşıyorum. Bu soruyla karşılaşıyorum. Ben kendime baktım sevgili dinleyiciler. Yıllar önce zaten program elime geldiğinde ilk kendi adımı soyadımı yazdım. Ne oluyoruz ya diye Yalçın Alaca yazdım. Benim ideal mesleğim işportacı çıktı. Yani böyle bir şeyde gerçekten insan meraklanıyor. Mesajlar yoğun şekilde gelmeye başladı. Çok teşekkürler. İsterseniz bir başlayalım birkaç kişiyle. Bakalım diğerlerine de devam edeceğiz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Kimle başlıyoruz? Neyle başlıyoruz? Nerede? Heh şurada. İmat Mustafa diye geçiyor. Doğru herhalde. Şu anki mesleği doktor. Peki çok güzel. Ama İmatçığım senin ideal meslek bu programa göre balıkçı çıktı. Satıyor musun, tutuyor musun onu bilmiyorum. Bak. Ama balıkçısın bilgin olsun. Cemil Kösem'le devam edelim. Cemil Kösem ne diyor? Makam şoförlüğü yapıyor kendisi. İstanbul'dan yazıyor. Peki çok teşekkürler. Cemil'cim senin ideal meslekte devlet memuru çıktı vallahi. Hemen ardından Şenol Özcan'la devam edelim. Mesajı bulabilir miyiz? Heh şurada, burada, şurada, burada. Peki. Tekstille uğraşıyor Şenol. Aa Şenol bir şey söyleyeceğim ya. Yani senin mesela tekstille uğraşırken çok fazla politikaya, siyasete böyle hani ne bileyim girişken misin o konuda? Niye soruyorum biliyor musun? Senin ideal meslek politikacı çıktı abi. Aa, bir tane daha bakalım, bir tane daha bakalım. Fatih Akpolat'la devam edeceğiz. Ne diyor? Turizm otel sektöründeyim diye yazdı gönderdi. Şahane bir sektör. Fatih'ciğim ama senin ideal meslek bu programa göre ne biliyor musun? Erkek hemşire çıktı. Bak erkeği de yazdı yalnız. Güncelliyor kendisini çünkü. Devamlı hemşire yazardı. Şimdi erkek hemşire diye yazdı. Vallahi süper. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Devam edeceğiz. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz.

0: yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor

Vay vay vay vay. Böyle Emre Altun'un albümünde, albüm galasında bu şarkıyı böyle bir dinlettiler. Ağzımıza bir parmak bal çaldılar o akşam. Sonra şarkının peşinden koştuk. Emre çıkar çıkar çıkar bu şarkıyı çıkar çıkar. Zaten konuk aldığımızda da söylemişti yani bu aylarda çıkaracağını. Muazzam bir şarkı. Siyah bu arada. Şimdi Yalçın.net devam ediyor. İsim soy isme göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Mesajlar da geliyor. Çok teşekkürler. Nerede kaldık, kimde kaldık? Şuradan bulabilir miyiz mesajı? Hatice Güneş'le mi devam edeceğiz? Tamam, devam edelim. Mesajı bulursak. Heh, bulduk. Güzel. Hatice Güneş, şu anki mesleği hemşire. Hatice, ama senin ideal meslek bu programa göre banka memuru çıktı vallahi. Kabul edersen eğer. Banka memuru demişken bir şey söyleyeceğim. Hemen bir virgül koyayım. Dün çok enteresan, anlatmam böyle şeyleri aslında yayında ama yani dün yıl olmuş 2026, hala bir banka şubesine gitmek zorunda kaldım. Tamam, hadi gidelim dedik. Mobilden halledemiyoruz, internetten halledemiyoruz. Abi gittik. Yine yıl 2026 olmuş. Neredeyse 2027'ye geliyoruz. Bir banka şubesinde yarım saat beklemek, o ne demek? Ve şunu da söylüyorum, neredeyse 2028'e geleceğiz. Ve elim boş döndüm. Çok ciddi söylüyorum. İşlemi de yapamadık yani. Ya hem şubeye çağırıyorsun fiziki olarak, hem yarım saat bekliyorum sıra ve gidiyorum. Maalesef yapamıyoruz Yalçın Bey deyip birkaç milyon dolar vardı, onu çekecektim. Olmadı yani. Var mı aramızda bu arada tabii ki İstanbul FM'i dinleyip de hani bankada çalışanlar? Valla yani sözüm meclisten dışarı ama yani böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki devam edelim. Zeynep Nisa Doğan'la devam edeceğiz. Zeynep de hemşire, şu anki mesleği. Oo Zeynep, senin ideal meslek pop şarkıcısı çıktı. Ama bir dakika, yani böyle üç isim falan pop şarkıcısı olmuyor. Ya birini ya ikisini atacağız. Zeynep olmaz, çok var. Zeynep Nisa desek, sadece Nisa desek olmayabilir. Nisa Doğan desek Nihat Doğan'la karışabilir. Bulacağım ben sana bir isim. Galip Aksoy'la devam edelim. Galip Aksoy, bulabilir miyiz mesajı? Kendisi İstanbul'dan gönderiyor. Tekstille uğraştığını söylüyor. Galipçim, senin ideal meslek komedyen çıktı. Dudu Topaktaş'la devam edelim. O da tekstille uğraşan bir dinleyicimiz. Oo, senin meslek avukat çıktı. Dudu. Hadi bir tane daha bakalım. Tülay Taşdelen. Tekstille uğraşan bir dinleyicimiz o da. Tülay'cığım, senin ideal meslek bu programa göre de otomobil satıcısı çıktı. Olabilir mi bilmiyorum, yapabilir misin?

Anadolu FM'de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik ya, yalçın.net'te devam eden program bu arada, mesajlar da geliyor, teşekkürler. Şimdi biraz hızlı hızlı geçelim ki, çünkü gerçekten çok yoğun bir mesaj var. Yetiştirebilir miyim onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum ama elimden geldiğince hızlı davranacağım ve Ahmet Bozkurt'la da devam edeceğiz. Ahmet Bozkurt'un mesajını bulabilir miyiz? Evet, burada işte tekstille uğraşan bir dinleyicimiz. Nasıl ya tekstilde durumlar falan?

0: hani satışlar falan. Böyle genelde hani tekstil sektörü işler çok kötü. Kesat, yalçın, ne bileyim artık yurt dışına satış yapamıyoruz falan. Böyle şeyler söyleniyor tekstilde de o yüzden. Şimdi Ahmet Bozkurt'la devam edelim. Ahmetciğim, senin ideal meslek bu programa göre turşucu çıktı abi. Limonla mı sirkeyle mi, ona sen karar ver. Süleyman Karakuş'la devam edelim. O da tekstille uğraşıyor. Değil mi? Evet. Doğru mu yazdık? Bir dakika. Evet, burada. Ha yok, o tekstille uğraşmıyor ya. O otobüs şoförüymüş. Çok özür dilerim. Süleyman Karakuş. Tekstil. Valla. Süleyman'cığım, senin ideal meslek bu programa göre avukat çıktın. Arzu Uluışık'la devam edelim. İstanbul'dan yazdı. O da tekstille uğraşıyor. Ve Arzu'cum, ideal mesleğin bu programa göre polis çıktı. Var mıydı böyle bir polis olsam falan diye? Bilmiyorum. Sacide Aydar'la devam edeceğiz. Bak bak, Sacide Aydar yazmış. Tekstil makinesi yazmış. Sadece ne iş yapıyorsun? Ben tekstil makinesiyim. İşe gidiyorum, makine oluyorum. Mesai bitiyor, eve gidiyorum, insana dönüşüyorum. İş yerinde makineyim, evde insanım. Sadece senin ideal meslek bu programa göre gardiyan çıktı.
1: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Müzik dünyasından
4: en güncel haberler
3: istanbul.fm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Kapusta diyormuş ki, mesaj öyle geliyor. 97'de İstanbul'a geldim. İstanbul FM o günden beri kesintisiz dinlediğim radyo istasyonu diyor demiş. Selam söylüyor size diye de bir aracı var o. O yazmış, göndermiş. Galip Usta, Galip Usta. Hangi Galip Usta? Ben çünkü 96 yılında İstanbul FM'de başlamıştım. Tabii kesintisiz değil ama 96 yılında başlamıştım İstanbul FM'e. İlk girdiğim tarih. O yıllarda 97 Ağustos'ta da nedir? Askerlik için gitmiştim. Yani Galip Usta Bey, belki de birbirimizi tanıyoruzdur, bilmiyorum yani. O zaman da yalçın.net'tim, şimdi de yalçın.net. Peki, çok teşekkürler, sevgiler sunuyorum. Devam edelim, çok az bir zamanımız kaldı bu arada. Murat Pistiri ile devam edeceğiz. Mesaj şurada. Selamlar, kolay gelsin. Bölge müdürüyüm, plastik sektöründeyim diye yazdı, gönderdi. Murat'cığım, ideal meslek senin jonglör çıktı. Hangisi daha kolay bilmiyorum. Suat Çulha Göz'le devam edeceğiz. Mesajı şurada. Doktor kendisi. Suat Hocam, sizin ideal meslekte fabrikatör valla. Yani tabiri caizse dört ayağınızın üstüne düşüyorsunuz. Şahane. Asude El Evli'yle devam edelim. Şurada mesajı. Ne diyor? Saç ekimcisi. Aa, bir dakika ya. Saç ektiren arkadaşlarım vardı. Şöyle anlatmışlardı bana. Yalçıncığım, önemli olan saç ekimini yapan kişi demişti. Eğer o profesyonelse ki, yani işinde iyiyse tamam diyor. Barış Manço gibi saçların oluyor diyor. Allah rahmet eylesin. Asude Hanım, sizin numaranızı ben bir kaydedeyim. Ama sizin ideal meslekte boyacı çıktı, bilginiz olsun. Burak Curga'yla devam edelim. Burak Curga diye yazmış. Hemşire olduğunu yazmış kendisi. Burak'cığım, senin ideal meslek kabzımal çıktı. Bir tane daha bakalım, bir tane daha bakalım. Can Ahmet'le Bursa'dan yazıyor kendisi. Anestezi teknikeri diye yazmış parantez içerisinde. Bursa'ya selamlar, sevgiler. Ama Can, valla sen hazır mısın bu ideal mesleğine bilmiyorum ama senin ideal mesleğin devlet bakanı çıktı. Vay vay vay vay.

Ve tabii ki İstanbul FM'de de yalçın.net'te Cuma gününde veda zamanı geldi çattı. Tabii ki bugün de hani bazı mesajlara bakamadık isim soy isme göre ideal mesleğinize ama haftaya devam edeceğiz bir aksilik olmazsa. Öncelikle hepinize çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderiyorum. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için sağ olun, var olun sevgili dinleyiciler. Vallahi yoğun mesajlar var. Tüm klinik olarak sizi severek dinliyoruz. F kliniğine selamlar diyerek selam iletebilir misiniz? Teşekkür ederiz diye de. F kliniği. Kaç klinik var? A, B, C, D, E, F diye gidiyor. Peki çok teşekkürler. Şimdi tabii ki veda etmeden önce hatırlatalım. Bu akşam bir kere hani tam da keyifli bir akşam. Cuma akşamı saat 21.45'te milli maçımız var Belçika'yla. Bir işiniz gücünüz yoksa bir hani başka bir planınız yoksa bu akşam ekran karşısında millilere enerjimizi şansımızı gönderelim. Yenmemiz gerekiyor. Yenildikçe çünkü bir de ülke puanı düşüyor gibi şeyler. Yani her zaman galibiyet iyidir sevgili dinleyiciler. Bu akşamki maçı da unutmayalım. Milli takıma da bizim çocuklara da başarılar diliyoruz. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Bir saat boyunca da en özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleyeceksiniz. Cumartesi pazar günü saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde beraberiz. Hem cumartesi hem pazar günü ve tabii ki Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinleyeceğiz, sıralayacağız. Zirveye doğru ilerleyeceğiz. Bakalım bu hafta sonu acaba zirvede kim var? Onu merak ediyorsanız cumartesi ve pazar günü İstanbul FM Top 10 listesinde buluşalım. Ve pazartesi günü de her zaman olduğu gibi saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Normal saatimizde güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz elimizden geldiğince. Ve tabii ki günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, herkes bir yerde yaşattığını yaşayacak. İyilik ya da kötülük hiç fark etmez. Ne yaptıysa hayat onu bir şekilde karşısına çıkartacak, müsterih olun. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Altı büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Edirne Kapı Haliç, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Merter Bahçelievler, Haramidere Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Seyran Tepe, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun seyrederken Kartal Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre artisi var.

En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda. Çetin Kaya.
2: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre artisi var.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Altı büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 21 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir

0: adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertler Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe. Aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlıyor. Yan yoğunluk birinci köprüye kadar ve ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Erciz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
6: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim'de

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 19, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır

0: 21 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertler Edirne Kapı, Ok Meydanı Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Firuzköy, Ok Meydanı Seyran Tepe, aksi yönde Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar ve ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: kadar biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklamlar.

sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
6: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.